0: akaryakıtta büyük indirim kağıt üstünde kaldı.
1: Dinlemesini bilenin söyleyeceği de olur. Radyo Kassel kulaktan girer, beyinde kalır. Radyo Kassel Info Magazin.
0: İyi günler değerli dinleyiciler. Bugün 4 Mayıs Pazartesi. Radyo Kassel'den merhaba. Bugün Almanya'dan ekonomiyi, siyaseti ve uluslararası gerilimi etkileyen önemli gelişmeler var. Mikrofonda ben Talat Kaya. Almanya'da 1 Mayıs'ta yürürlüğe giren akaryakıt indirimi pompa fiyatlarını aşağı çekse de beklenen düşüşün tam olarak yansımadığı görüldü. Devletin uyguladığı yaklaşık 16,7 sentlik vergi indiriminin tüketiciye ortalama 13,9 sent olarak geçtiği hesaplandı. Fiyat analizleri sürücülerin gün içindeki farklı fiyatlarla karşılaştığını ortaya koydu. Özellikle akaryakıt istasyonlarında uygulanan öğlen fiyatlandırılması nedeniyle saat 12 civarında fiyatların yeniden yükseldiği tespit edildi. Verilere göre 3 Mayıs'ta benzinin litre fiyatı öğle öncesi 2,04 € seviyesindeyken kısa süre içinde 2,14 € yükseldi. Dizelde de benzer bir artış yaşandı ve litre fiyatı 2,07 € 2,19 € çıktı. Cebimizi doğrudan etkileyen akaryakıt fiyatlarının ardından şimdi kamu kaynaklarının kullanımıyla ilgili dikkat çeken bir tabloya bakalım. Eğitime paranın bulunamadığı Hessen eyaletinde 2025 yılında kullanılmayan taşınmazlar için yaklaşık 6 milyon euro kira ödendiği ortaya çıktı. Bilgi, eyalet Maliye Bakanlığı'nın bağımsız milletvekili Zasha Herin soru önergesine verdiği yanıtta yer aldı. Boş durumda olan bu mülklerin büyük bölümünün daha önce özelleştirilen ve Leo taşınmazları olarak bilinen yapılar olduğu belirtildi. 2004-2006 yılları arasında dönemin hükümeti toplam 55 taşınmazı yaklaşık 2 milyar 100 milyon euroya satmış, ardından bu binaları 30 yıllığına geri kiralamıştı. Söz konusu geri kiralama uygulamasının maliyeti ise 31 Aralık 2025 itibariyle yaklaşık 2,5 milyar euroya ulaştı. Kamu maliyesi tartışmalarının ardından gözler bu kez vergi politikasına çevrildi. Friedrich Merz, SPD'nin yüksek gelir gruplarına yönelik vergi artışı talebine kapıyı kapattı. Merz, bu tür bir vergi düzenlemesinin CDU-CSU içinde kabul görmeyeceğini belirterek alternatif olarak farklı vergi seçeneklerinin gündeme gelebileceğini ifade etti. ARD'de yayınlanan Karen Mioska programında konuşan Merz, bu CDU-CSU ile olmaz, benimle de olmaz ifadelerini kullandı. SPD, bütçe ve sosyal harcamaların finansmanı için yüksek gelir sahiplerinden daha fazla vergi alınmasını savunurken CDU-CSU bu yaklaşımı reddediyor. Göreve yaklaşık bir yıl önce başlayan Merz hükümeti hakkında kamuoyunda soru işaretleri artıyor. Bild am Sonntag için yapılan INSA anketine göre katılımcıların %58'i CDU-CSU SPD koalisyonunun 2029'daki seçim dönemine kadar devam edemeyeceğini düşünüyor. Koalisyon süresini tamamlayacağına inananların oranı ise %24'te kaldı. Vergi tartışmalarının yanı sıra Almanya'yı etkileyen bir diğer başlık da uluslararası baskılar oldu. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump, Almanya'ya yönelik yeni adımları açıkladı. Trump, Almanya'daki yaklaşık 36 bin ABD askerinden 5 bininin geri çekileceğini duyururken, Avrupa Birliği'nden ithal edilen otomobillere uygulanan gümrük vergilerinin de %25'e çıkarılacağını bildirdi. Almanya'da bu gelişmeler siyasi ve ekonomik çevrelerde endişe yarattı. Özellikle zor durumdaki otomotiv sektörü yeni vergilerden olumsuz etkilenirken askeri çevreler ise ABD'nin Avrupa'daki askeri varlığının zayıflamasından kaygı duyuyor. Asker çekme planının sayısal etkisinden çok ABD'nin Almanya'daki asgari altyapısının önemi dikkat çekiyor. Özellikle Rammstein ve Landstuhl gibi üsler ABD'nin küresel askeri operasyonlarında kritik rol oynuyor. Öte yandan ABD'nin Almanya'ya orta menzilli füze konuşlandırma planını iptal etmesi Berlin açısından daha ciddi bir sonuç olarak değerlendiriliyor. Bu durum Almanya'nın Rusya'ya karşı askeri caydırıcılık stratejisinde boşluk yaratabileceği ancak bu gelişmenin Avrupa'nın kendi silahlanma projelerini hızlandırmasına da yol açabileceği belirtiliyor. Uzmanlara göre yeni gümrük vergileri ise Almanya'nın otomotiv sektörünü ABD pazarında zor durumda bırakabilir. Sektör temsilcileri daha önceki ticaret anlaşmazlıklarında olduğu gibi ABD ile uzlaşma arayışına girilmesi gerektiğini savunuyor. Ancak Avrupa'da giderek daha fazla çevre Amerika Birleşik Devletleri'ne taviz vermenin yeni baskıları beraberinde getirdiği görüşünde birleşiyor. Küresel gerilim yalnızca Avrupa ile sınırlı değil değerli dinleyiciler. Orta Doğu'da da tansiyon yeniden yükseliyor. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump'ın Hürmüz'deki gemileri boğazdan çıkarma vaadine insani amaç kılıfı geçirmesini eleştiren İranlı yetkili Azizi müdahalenin fiili bir ateşkes ihlali sayılacağını duyurdu. İran Meclisi Ulusal Güvenlik ve Dış Politika Komisyonu Başkanı Azizi, Hürmüz Boğazı'nda yeni denizcilik düzenlemesine yönelik herhangi bir ABD müdahalesinin ateşkesin ihlali olarak değerlendirileceğini söyledi. Evrensel Gazetesi'nde yer alan habere göre Azizi, Hürmüz Boğazı ve Basra Körfezi ABD Başkanı Trump'ın yanıltıcı paylaşımlarıyla yönetilemez dedi. Azizi karşılıklı suçlama oyunu senaryolarına kimsenin inanmayacağını ifade etti. Peki ne olmuştu? ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı Hürmüz Boğazı'ndan ticari gemilerin geçişlerinin sağlanması amacıyla bugün hayata geçecek özgürlük projesine destek vermeye başlayacağını ve bu süreçte 15 bin askeri personelin görev alacağını duyurmuştu. Trump da bugünden itibaren Hürmüz Boğazı'nda mahsur kalan tarafsız ülkelere ait gemilerin boğazdan geçişine yardım etmeye başlayacaklarını açıklamıştı. Herhangi bir ülke ismi zikretmeyen Trump söz konusu ülkeler için Orta Doğu'da yaşananlarla hiçbir şekilde ilgisi olmayan dünyanın çeşitli bölgelerinden ülkeler ifadesini kullanmış ve operasyonun daha ziyade insani amaçlarla yapılacağını kaydetmişti. Öte yandan İran'ın Pakistan aracılığıyla ilettiği 14 maddelik yeni teklifine dair konuşan Trump, İran'ın yeni teklifi hakkında inceledim ve benim için kabul edilemez ifadelerini kullandı. Tüm bu yoğun gündemin ardından şimdi sizleri daha sıcak ve kültürel bir haberle buluşturuyoruz.

0: TRT Ses sanatçısı Ayşe Ekiz'in konuk sanatçı olarak katıldığı Stadt Allendorf Türk Sanat Müziği Korosu'nun verdiği konser uzun süre hafızalardan çıkmayacak bir güzellikle sonuçlandı. Kanuni Orhan Mercan yönetimindeki koro icra ettiği Hicaz makamındaki eserlerle gönülleri fethetti. Koro solistleri Kani Muradoğlu, Yalancı Yarim, Süheyla Avcı Artık Yeşerecek Bir Dalım Yok ve Gülhan Taş Agora Meyhanesi şarkılarını başarıyla icra etti. Kassel Türk Müziği topluluğunun 17 üyesi ve koro yönetmeni Ali Kireççi'nin de davetli olarak katıldığı konser belleklerde güzel bir anı olarak kaldı. Konserin ikinci bölümünde sahne alan TRT sanatçısı Ayşe Ekiz muhteşem sahne performansıyla konuklara unutamayacakları bir gün yaşattı. Sempatik yapısı ve güzelliğiyle dikkati çeken Ayşe Ekiz 55 dakika sahnede kaldıktan sonra koro elemanlarını sahneye davet ederek günün son şarkısını birlikte söyledi. 300'e aşkın dinleyicinin katıldığı konserin sunuculuğunu Koro Derneği'nin başkanı Emel Ağca yaptı. Değerli izleyiciler, böylesi anlamlı ve unutulmaz etkinlikler tutkuyla çalışan organizatörler olmadan gerçekleşmiyor. Bu nedenle Stadt Allendorf'ta yaşayan Türkiyelilere bu özel müzik ziyafetini tattıran Türk Sanat Müziği Korosu Dernek Başkanı Emel Ağca'yla konuştuk.
1: Böyle bir çalışma yapma fikri nereden geldi?
2: Biz küçük bir grup idik, birkaç arkadaş. Bundan yaklaşık 12-13 sene önce birleştik, bir topluluk oluşturduk ve koromuzu kurduk. Yaklaşık 5 yıldır, son 5 yıldır dernek olarak çalışmalarımıza devam etmekteyiz.
1: Hedefiniz nedir?
2: Bizim hedefimiz Stadt Allendorf'a ve çevresine, buradaki vatandaşlara güzel bir sunum yapmak, kültürü tanıtmak.
1: Koroya gelenler hangi amaçla geliyor?
2: Hepimiz çalıştığımız için birçoğu bunu hobi olarak yapıyor. Yani bir nevi siz mesela...

0: gelişmeler önümüzdeki günlerde de tartışılmaya devam edecek. Bizden şimdilik bu kadar. Hoşça kalın ama mutlaka merakla kalın.
1: 105.8 Radyo Kassel.
2: Her gün saat 16'da bu frekansta. Yerel, bölgesel ve Türkiye haberleriyle en yakın dostunuz. Radyolarınızı her gün saat 8'de ve 16'da Radyo Kassel'e ayarlamayı unutmayınız.
3: Almanya'da yaşadığını mı hissetmek istiyorsun? Radyo Kassel dinleyeceksin.

0: 105.8 Radyo Kassel.
1: Her gün saat 16'da bu frekansta. Yerel, bölgesel ve Türkiye haberleriyle en yakın dostunuz. Radyolarınızı her gün saat 8'de ve 16'da Radyo Kassel'e ayarlamayı unutmayınız.